0: Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Türkiýe döwletleriň arasyna türk poldury dilýär. Mojiden Putin'e yüzlenme çaknışıklardan diplomatiya arkalı betediler. Qadirli dinleyiciler, inni bolsa şu we beýlek habarlaryň dogry görnüşini eşdirýäris. İçeri işler ministri Mustafa Çiftçi, Türkiye Devletleri Kurumasının İçeri İşler Ministerlerinin maslahatını cinayetçiliğe karşı görüş için birlikteki mekanizmin dörüdülmeğini teklif edenliklerini aitti. Çiftçi, halkımızın durnukluluğu için cevapkarçilikli hareket ediyoruz dedi. Kazakistan'da geçirilen Türkiye Devletleri Kurumasının İçeri İşler Ministerlerinin 3. maslahatı hakkında maglumat veren çiftçi, Türkiye Devletleri arasında cinayetçiliğe karşı görüşte hizmettaşlığın puhtalandırılmağı meselesini ara alıp maslahatlaşanlıklarına aitti. Cinayetçiliğe karşı görüş genişinin dörüdülmeğini teklif edenliklerine aydın minister çiftçi, genişin cinayetçi kurumalara terror, neşe sevdası, bir kanun göçyali, bir neçe cinayete karşı görüşte birlikteki okuyubu güçlendirecektir nıhtadı. İçeri İşler Ministri Mustafa Çiftçi önümüzde Kay Paytaht Ankara'da Cenab Prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yol başçılığında geçirilecek Türkiye Devletleri Kurumasının Liderler Samitinde genişliğinin dörüdülmeği varadaki şartına mağul çekişilmeğini maksat edin yarısı dedi. Interpol ve Europol yalı kurumanın dörüdülmeğini maksat edin yanıklarına aydan çevçi kurumanın Türkiye devletlerin arasını Türkpol adı ile dörüdülmeğinin teklif edilenliğini atlattı. Mojiden Putin'e yüzlenme çaknışıklardın diplomatiya arkalı bet edilmeli. Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi, Ukrayna'daki ve İran'daki savaşın devam ediyen günlerini Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin'e krizislerin dini gepleşik ve diplomatiya taýdan çözülüp bilinjekdigini aýtdy. Modi, BRICS'ın liderler samitinin öňe sirasyna anly güni täze Delhide Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. Hindistan'ın daşary işler ministrligi, iki liderin duşuşukda iki ýurdun arasynda söwda, energetika, Gorunç tenagaty ýaly bir näçe ugurda edilýän özara hyzmatdaşlyk hakyna pikir alşanlygyny mälim etdi. Daşary işler ministrliginden berilen beýannamada liderleriň ýakyn günlerdäki we Kavkazdaky çaknaşyklar bilen birlikde sewitary we halkary meseleler barada hem pikir alşanlygyny aýtyldy. Duşuşukta çaknışıkların dini gepleşik ve diplomatiya arkalı çözülüp bilinjek dini aydan Modi, Hindistan'ın parahatçılık tağalarlarını koşant koşmağa tayardığına ünsü çekti. Qadirli dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin ses radyosunun Türkmen diline kuguyu verilişini daşarı yurt havarlarını dinlediniz.
1: Sahna sunugaty.

0: Alları arkalı cemiyetteki kemçilikleri aydın örgüdü. Edebiyat öğrencileri ustadan 40 yıllık bu sanat yolunu 3 dövrü bölüyorlar. Birinci dövrü 1812-1905 yıllar aralığında, ikinci dövrü 1905-1920 yıllar aralığı, üçüncü dövrü orta 1920-1933 yılları ölçüne alıyor. Abdurrahim Bey Hakberdiyev 1812-1905 yılları ölçüne alayan dörücülüğünün birinci dövrüne dinge teatr eserlerini yazdı. Peterburg'da olan yıllarına Qaz etini yersin tağımını görürsün ve Dargayan birleşik adlı piyasalarını yazandan son Azerbaycan'a dolanıp geldi. Baku yerleşenden son ilki Betbaat Yiğit sonra olsa peri cadıgoy eserlerini tiyatro sunuğutuna getirdi. Bu ilkinci dövrüne dramaturg hükmüne tanılan sunuğut işgari eserlerine esasan Dayhan ve yer iyilerinin arasında devam ediyen durmuş katnaşıklarını sahne çıkardı ve adımları ediyen, peydalanyan katlığı yeti sözü bilen tanqid etti. Yazıcının qaz etini yersin tağımını görürsün adlı ilkinci trakomiki eserine Rusya Osmanlı uruş dövrüne bağlaşan sövdüler Hacı Mehtivar'da gurrun berliyer. Hacı Mehti bağlana bil bağlap doğunu Aleskerin ehli karşılıklarına karamadan ilkinci gedek ölünyer. Emma ayarların arasında başlayan davaları onun öyünnaki ağzı doluğu bozuyar. Sövdadaki şovsuzluklarına ilkinci ayali güllüğünün kımmat düşen istekleri hem koşulunu Hacı Mehti ahırına batyar ve bu nikahını bitirmeye mecbur bolyar. Abdurrahim Bey Hakberdi bu eseri arkalı dövrün en ünlü meselelerinin biri olan köp ayarlığı tanqit eder ve onun dövrüden veyran edici neticelerini göz önüne canlandırır. Yazı Şolurbat'ın önüne cemiyette ayala karşı görkülleyen dengsizliği hem güçlü yağdayda sahne çıkarır. Yazıcının eseri Azerbaycan Nuskovi Tiyatrının mühim nuskalarının biri olan Dargayan Birleşik Draması bolup duruyor. Bu eserde 1880-1890 yıllar aralığında Şuşa'da yaşan beylerin ve yer iyilerinin hor komutu durmuşları sahne çıkarlar. Eserin baş kahramanı Necep Bey vaktini humar ve içki bilen geçirip oğutunun yağdayına arkasını öğürüp dine özünü pikir ediyor. Onun oğlu Süleyman Bey hem kakadının bu cevapkâçılıkta durmuşunu devam ettiriyor. Ehli hukukları elinden alınan ayali, sonu hanım olsa baştan geçirilen vakaların en ulu cebir cephasını çekiyor. Süleyman Bey'in eden yalınışlıkları sebebi ova adamları tarafından öldürülmeyi, sonu hanımın olsa çekken ahın alası zararlı yürek tutmasının ardından çıkmağına sebep oluyor. Bütün maşgalatını yitirip yalnız kalan Necep Bey olsa bağlığını soğurup ahırına dilekçilik yağdayına can veriyor. Yazıcının Betbağıt Yiğit adlı eserine Rusya'daki okuğunu tamamlap, halkını an bilen taydan yağtılandırmak umidilen vatanına dolanıp gelen yaş mollum Ferhad'ın görüşü beyan ediliyor. Ferhad'ı nadanlıkla kuruşap alan daiti Hacı Samet ve onun tuğruğunu yakılır yiğidin idealarına karşı çıkıyorlar ve bilim almağına pətkil vermek için onun havarı bulmadığından öylenirler. Bu batışların önünü öz canına kat etmeyi inançan Ferhad bolup geçen başkaylıkta tötenin daiyetini atyar. Sonra düşen türmetini kesirilip ağırdan çıkar. Yazıcının 1901 yılı yazan ve tematını halk dörücülüğünün alın peri cadıoy eseri realizm ile simvalizmi ustatlık ile utkoşturuyar. Erinden ayrılanan son erkeklere olan yigrenci güyüşünüp, cınların kömeğiyle cadıgoyu öğülen peri, maskaralı yaş yiğit kurbana aşık oluyor. Emma kurbanın duyan vızdan azabı perini gazaplandırıyor. Peri cınlarına kurbanı öldürtüyor. Sonra olsa bu ulu sahtarada çıdap bilmen özü hem can veriyor. Milletin Dostları adlı satirik piyasatına yazıcı özlerinin anlı bilimli adımlar hükmünde görk ediyen, Kalp adınmanın ikiyüzlüğünü tanqitler. Daşından seyredeninde milleti söyleyen ve namaslı adınmayarı görünen Feridun Bey ve onun dostları hakikatta halkını matkaralayan, tayar dekmetin hatabına yaşayan parazitler topurdur. Kiyaseti kovuşuk bu adınmanın hakiki keşfi, onların aratını dören ayal davat sebebi kenvat geçmenke yüze çıkar ve onların maskaları halkın önüne düşer.
1: Müzik
0: Edil İlleser, hekayaçı, dramaturg, tercimeçi, verisör Hakberdiyev, bütün ömrünün doğamına arman yadaman dörcülükle meşgulunlu. Ol dörcülük kadinatını dürlü dürlü temalar ve özolüsü piyasalarla bağlaştırdı. Eserlerinin hem dirikke hem de ardın çıkandan son en çemegedek neşer edilmeyi, onun iyide kaldıran tiyatr miratının inglü tuğutlamattır. Bizim önümüzde duran vazife olsa bu kökleri çoğur geçmişe uzap giden mirası giyinden öğrenmek ve Türkü dünyasının yaşarı hükmünü bu bay çeşmeden mümkün olduğu sayın köp peydalanmaktır. İnlik gepleşimizde duşan çak, tunugat ve sevgülen kalın.

Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Senagat ve ova hocalığı iqtisadiyyatın direği olup duruyor. Gazada olsa oların ikisi de adamlar yali genetside sezi var edildi. 2007 yılın veri kuru yerden, denizden ve havadan gavasına alınan Gazanın dokma ve tikinçilik, azak önümçülüğünü kaytadan işleyen kerhanaları, mebel ustahanaları, kuruluşuk serişçilerini öndürmek, metalı kaytadan işleyen senagat ve dökünlerin kever görünüşlerini öndürmek yali esası senagat pudokları yok edildi. Bu pudoklar dürlü qadağançılıklar ve mezburu çareler arkali Palestin toprağını batıp almak siyasetine layıklıkta çeklendirilip tas doluluğuna yok edildi. İsrail'in yük resminamasına Harid'in barmalı yeri İsrail hükmününe görküzülmedik yağdayına Palestin'in import edicilerinin haritlarına koşması 12 götürüm salgıt salmağı olsa Palestin'in salgıt girdecilerinin 80 götürümünü elinden alardı. Girdecinin esası bölüğünün yitirilmeği sebeple Palestin bazarının akı pul dolunşuğu azaldı. Adamların az çıktayıcı etmeği olsa, zavodlardaki önümçülüğün ehli uğurlarına yarama təsir etirdi. 2023 yılın oktyabrından son olsa, İsrail Gazanın ağır şertlerde de işleyen zavodlarını, ammarlarını ve infrastrukturasını nişana alıp oları yok etdi. Gazanın bazarı Palestin bazarının 40 götürümünü emele getiriyor. Urus sebeple Palestin Gazanın bazarının şol 40 götürümlük bölüğünü yitiren olsa Gaza hem şol yitkiyini baştan geçirdi. Urustan ön Gaza Gunvatar Şeria köp sahanı önüm ekspert ediyordu. Ama urus devrine şol ekspert hem tohtadırdı. Gazadaki zavodlardan başlayıp dükkanlara çenli 50 min sevda kerhanası, diskası ve binası İsrail'in hücumlarının nişanasına uğurlu. Senagatın yok edilmeği sevitteki işsizliğin derecesini 95 götürme yetirdi. İş yerleri yok edildi. İşçiler işsiz kaldı. Üpçün ediciler yok edildi. Sarp ediciler olsa seriştesiz kaldı. Sarp edicilerin cübüsünün boş olmağı, üstesine de ağzık kömüğünün Gaza yetirilmeğine peskel verilmeği, bakaların çaltlık bilen yokorlanmağına sebep oldu. Şerilikte Gaza'nın iktisadiyeti ilgiderli ve ulgomlayın görünüşte dargadırlı. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimizin bu sahnanına Gazadaki bombolanan zavodların ve hatta ounuk telekeçilik derecesine çenli kitarın yağdayını Gazalı işe uğurlardan dinleyelim. Gaza zoluğunun merkezi bölüğüne yerleşen Nusayrat Bozkunlar Düşölgüsündeki Yasin Çörek Hanesi hem uyrançılıktan son işini devam ettirmeye sinin şiyan kerhanaların biridir.

Israilin hücumlarına ağır zeper yetirilen çörek kana, ähli kıyınçılıklara qaramazdan ölümçülüğünü qaytadan dikeltti. Elektrik toğunun kesilmegine, yanğızın ve uunun yetmezçiliğine qaramazdan, işçiler çörek hem de dürlü çörek önümlerini öndürmeyi devam ettiriyarlar. Çörekhananın eyesi Muhammed Yasin baştan geçirenlerini şeyle gurrun veriyar. Biz bu yere 2024 yılın başına kaydıp geldik ve çörekhananın dolu veyran edilendiğini gördük. Bu yere abatlamağa sinanıştık, yani işe terden giriştik. Yer arasaladık ve zayılının enzamların yerine terdelerini tapıp önümçülüğü kaytadan yolu koymağa çalıştık. Ağır zeper yetiren binanın dünya küçücük bölümünü önümçülüğü devam ettiriyenliklerine aydan Yasin sözünü şöyle devam ettiriyar. Hazırkı vaqtta bizim üstünlü işleyen yerimiz zavodun bari yoğu 10 götürmü. Bir binanın 10 götürmünü işleyaz. Bu çörek kana ozol 1500 iğne 4 metr meydanı eyleyerdi. Hazırkı vaqtta olsa 400 iğne 4 metrını önümü öndürüp biliyaz. Ähli yetkilere qaramazdan işe qaytadan başlamağı yüreğimize dövdük. Adamlara hizmet etmeye devam etmeyi istedik. Hücumlardan ön bolşu yali Yasin çörek kanasının çöreğini adamlara yitirmek istedik. Bizim tutun yerliliğimizi İsrailler neme edenlerine de şu yurda galiyanlığımızı görkezmek istedik. Gazanın Deir al-Balah şehrindeki Al-Ares köyökü zavodu hem şunu mengdeş yağdayı baştan geçirdi. İsrail'in hücumları ve Gazanın infrastrukturasının iqtisadiyetinin ulğumlayın veyran edilmeyi sebepli 2 yıldan qoğraq vaqtlap yapıq olan zavod bölöklüyün yağdayda yine de işe başladı. Zavodun iyesi Riyad al-Makaddama yağdayı şeyle düşündürüyar. Al-Ares zavoduna uruş devrine zeper yetti. Enzamlara, binalara ve elektrik ulğumlarına zeper yetti ve önümçülük dolu tohtadı. Ilalaşıktan son işçiler ellerinden gelenini edip zavodu avatladılar ve önümçülüğü qaytadan dikelttiler. Ama önümçülük henizem öğrençekli. Yanğıç yetmezçiliği, yokor çıktacılar ve elektrik üpçünçülüğünün çayaklılığı sebepli zavod ayda bari yoğu 4-5 günü işleyer ve uzalıkı önümçülüğünün ucuyupsuz bölüğünü amalaşırıp biliyar. El gücü hem esla azarlı. Uruştan ön 200-300 aralığında olan işgarların sahanı hedir kuvatta takminen 70'e çenli azarlı. Bu yağday İsrail'in hücumlarının Gaza'daki senağatı ve adamların eklin çeşmelerine nehilli elinden alanlığını açıq aydın örküdiyar. Şorvatın özünne yerli öndürücülerin ağır iqtisadi ve infrastruktura çayaklandırmalarına qaramazdan önümçülüğü devam ettirmek uğruna nehilli gürüşyanını hem örküdiyar. Gelinginni bolsa 40 yılın devamında çekilen zähmetin gysgy wagtda nähilli yok bolanyna ser salalyň. Gaza zolagynyň merkezi bölegine yerleşýän we Sewtin iri zawodlarynyň biri hasaplanýan Şumer süýjülük we köýkö zawody hem Israiliň hüjümlerinden halas bolup bilmedi. Sewti azyk önümlerini ýetirýän we müňlerçe Palestin maşgalatynyň İklin çeşmesi olan 4 katlı Şumer zavodu hedir kuatda dine harabalıklar üyüşmeğinden ibaret. Zavodun eyesi Palestinli işevur Ahmet Şumer ziyanın müçbörünü 40 yıllık zähmet sözleri bilen düşündürüyar. Biz bu puğdağı 40 yıl ozol Gazada başlattık. İlk başta küçücük zavoduk. Vaktın geçmeği bilen ulolluk. Zavodumuz 4 katlı duva. 3 hektar meydanı vardı. Vaktin geçmeği ülen çipsi, köyökü, kraker ve dürlü görünüşlü süyücülükleri öndüryen 9 tane önümçülük liniyasını dörettik. Şumer takminen 15 milyon dolar meçbörüne ziyan çekenliğini aydıp sözünü şeyle devam ettiriyar. Zavod 200 maş

0: çykalany eklenç bilen üpçüne diýerdi. Gaza zorlugyna Israil tarapyndan edilen genosid zawody düýbünden ýok etdi. Önümçülük liniýalarymyz harabalyklaryň aşagynda galdy. Biz sabr edýäs. Ýeketek islegimiz dünýäniň bu ýagdaýy görmegidir. Telekommunikasiýa pudogy hem Israiliň hüjümlerinin nişanalarynyň biri boldy. Palestinanyň telekommunikasiýa kompaniýasynyň 10-njy oktýabrda ýaýradan resminamasyna görä, hozuluk telefon ulgamynyň we hozuluk internetiniň 35 göterimi kesildi. Bu ýagdaý abonentleriň 50 göterimden gowragyna ýarama täsir etdi. Beýanatdan soň bu görkezler hasa ýokarlandy. Israilin hücumları elektrik sütunlarını, kabelleri ve suyum optiki linyaları hem özüne alıp aragatnaşık infrastrukturasına ulu ziyan yetirdi. Bunun başka da ziyan dine bunun ulan çayaklenmedi. Hücumlar gada zoloğunu günvatar şeriye ve daşarkı dünya bilen bağlanıştırayan esası suyum optiki linyaları hem kopardı.
1: Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik.
2: Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını tutarız. Goy verilişimizi 16 metr 17730 kHz yığılıklardan qıysqı tolqundan www.trt.net.tr salgısından internet arqali çanaq anten arqali Turksat 3A'dan 11990 yığılıklardan vertikal polarizasiyadan ugun efirden diqqatınızı yetirdik. Yenide efirde duşşan çak hoş, sağ bolun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 12. sentyabr, Şamba. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirga uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dasturlarını dinliyorsunuz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kHz kısa dalga canlı frekanslı dinliyorsunuz. Şimdilik www.trt.com ve Suni Yoldaş Tursa 4 arkalı Votes Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugünkü dersimize son yangilikleri Türk Dünyası Sahne Sanatı namlı dasturuna itibarınızı havale kılamız.

Muhterem dinleyiciler, siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dil'deki kundalik dasturlarını dinlediniz. Şunları kılıp Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dil'deki dasturlarını yakınlayınız. Gelgüsü dasturumuza tekrar uçur aşkınca hayır, selamat bolin.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de

alevlerin arasından yüzler geçiyor. Yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı. Yeni ufuk.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsemesiz mektedem tanışar. Bugün 2026 yılının 13. sentyabr yakşambı gün. Siz Trudan Trifir'de Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki top şorunu tanıyorsunuz. Bizim programı 16 metrelik kıska dolgunun 17.615 kilo kesişliğinden 42 derece gün çıkış yönelişindeki Türksat 4A yerçiler bilen www.trtdinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinle koşumdasından Voice of Turkey Vot İz Radio kanalından topşulu. Topşuğumuzun bugünkü çaralışında sınkı haberlerden sen Türkiye Dünyanın Medeni Mirası programı sıvran kızıklı temalar yazmasını takdim eder misin?

Türkiye avazı dolqunlarında sonqı xəbərlər tanımlayısınız. Türkiye hem Azerbaycan arasında 3 zor elektr proyekti planlaştırılır. Energetik hem tabiqi çanaqlı ministri Alparslan Bayraktar Türkiye ve Azerbaycan'ın elektr ülkesinde 3 zor proyektini tırmışka aşırına planlaştırılığını bildirdi. Bayraktar, dünyanın krizisler dünyasına eylengenin hem krizislerinin hazır yana normal adeti hali bulduğunu bildirdi. Monday mühitte Türkiye hem Azerbaycan energetik ülkesinde faratlanırlık, türlendirilgen hem intensif olarak hizmettaşı göstere deyip izkerti buzdu. Bayraktar, Bakı Tbilisi Erzurum'un tabiqi gaz ötkergeşi Tanap hem TAP kibik proyektlerini izke düşürüp, bu yıl Tanapaşa 100 milyard kubometr tabiqi gaz ötti. Bu ötkergeş Avrupa'nın təmin qorxunçsuzluğuna büyük zor ülüş kirdi, deyip bildirdi. Bayraktar, Türkiye hem Azerbaycan'ın bir-birisini tullandıra turgan özünçelikleri iye buluğun bilgilab ötti. Azerbaycan'ın neft hem tabiqi gaz jetiştiruvchi olarak mühim rol oynauın hem hazır elektr energiyesi jetiştiruvchiga aylanu yolunda alga baruun bildirdi. Bayraktar, Türkiye'nin energiyaga ihtiyacı orta borgan, üse turgan bazar buluğun osuzluğu hem Türkiye şulay ok Avrupa bilen köp baylanıştırı bulgan el. Ol mühim kullanuvchi şoğa kira Avrupa'ga

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa glas otna Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
6: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

gittim. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metre 9595 kere saat kalitin yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda şu vaktke kadar dünya mirasının vaktinçelik ruhatıda bölgen tarihi binalar, kadimki şehirler ve madeni sahalarını keşf kıldık. Sayatımızda endi madeni mirasının tirik çirası bilen devam ettiremiz. Yolumuzda nasıldan nasılga ötüp kelayotgan ananalar, rasmi rivojlar, numoyish san'atlari, bilim ve mahoratlarga qisqa qilib aytganda UNESCO moddiy bo'lmagan madaniy meros deb ta'riflagan boy meros dunyosiga qaradi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gidere Diyamuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.